Yere di musu sa sedi long. Te den sa yere boni dron. Wala nga pasi. E windi kanti bana bon. Be kan kantri seref miti gron. Te hanu.